Ol görsar ol dencinde ne çeligen odun taldan Mıngın sağa honnil sürüge mürrümde şiğin alıyasın Sürgüşen doğuna çıltay cütkillikte hıncıgın Haydesi buydesi varsa sana hadi hiç ağrıyor Çinkiri oldu yamma sürüge çeligen kışın bilcesin Hattun ayında sutsatı gül